Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Acil durum araçlarına zamanında yol vermek yalnızca bir trafik kuralı değil, toplumsal bir sorumluluktur. Her saniye bir insanın hayatını kurtarmak için kritik olabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar duyarlı davranmalıdır. Trafikte empati hayat kurtarır.

0: reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Çalıoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ölüm bizim için büyük ve manalı bir

Yeni bir günün, yeni bir haftanın başlangıcından Snow Türk'ten herkese günaydın. Bugün 20 Temmuz Pazartesi, sevdiğimiz şarkılarla yeni haftaya başlangıcımızda ben Didem sizlerleyim. Güzel bir gün, mutlu bir hafta dilerim herkese. Uyu aşkım.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 51 kötü, Ankara 49 orta, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 66 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 54 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: de ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar dün itibariyle biraz daha arttı. Batı bölgelerde de yaz sıcak günleriyle bizlere eşlik etmeye devam ediyor. Hafta ortası itibariyle muhtemel bir serinlik beklenmekte. Zaman yaklaştıkça tahminler daha netleşecek. Bu pazartesi gününde ise Karadeniz'in doğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde ani kısa süreli sağanaklar yaşanabileceğine dair uyarıyor yetkililer. Aklınızda olsun. Günaydın.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 17 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.90 değer kaybıyla 13.981 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.16, euro 53.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.075, çeyrek altın 10.303 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
1: Gümüş Suyu? Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeni

Hayat bizi kurallara uymaya alıştırıyor. Hepimiz istiyoruz her şey kuralına uygun olsun diye. Doğru zamanı olsun, doğru şartları olsun, içimize tam sinsin. Gel gör ki hayat her zaman o kadar cömert değil. Bazen zaman eksik oluyor, bazen imkan, bazen de sadece gücümüz yetmiyor. İşte o anlarda kendimizi eksik hissetmek yerine elimizden geleni yapmayı kabul etmek de bir beceri. Gelin bu yeni haftaya başlarken kendimize bir iyilik yapıp bu beceriyi kazanmak için uğraşalım. Ne dersin?

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: artı sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faiz.

0: 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar Bayrampaşa Mahmut Bey, Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir Cümcaniye hattı yoğunlaşmaya başlıyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de akıcı devam etmekte.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Şu hayatın içinde sevdiklerimizden aldığımız destek, onların bizim için bir şeyler yapıyor olması ne kıymetli. İnsana ne iyi hissettiriyor, değil mi? Yapılan şey çok da mühim değil. Hatta belki kendimizin o yapılanı daha iyi yapabilecek olması da mümkün. Ancak önemli olan düşünülmek, kıymet verildiğini hissetmek. Gelin bugün attığımız adımlarda sevdiklerimize verdiğimiz kıymeti hissettirme kararı alalım biz de. Ne dersiniz?

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 51 kötü, Ankara 49 orta, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 66 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 54 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hayat bazen o kadar zorlaşıyor ki insan diyor ki bu kadar çok derin hissetmeseydim keşke. Taş kalpli böyle böyle dedikçe olunuyor galiba, ne dersiniz? Snow Türk'te bugün de şarkılar duyguları anlatıyor bize. Bazen de duygusuz kalma isteğimizi anlatıyor. O şarkılarla yeni haftaya yolculuğumuz devam ediyor.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar Bayrampaşa Mahmut Bey, Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir Cümraniye hattı yoğunlaşmaya başlıyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de akıcı devam etmekte.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya katılım mobil şubeyi indirin.

0: Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

Sıcak bir pazartesi sabahı 20 Temmuz'u gösteriyor takvimler. Kulaklarımızda sevdiğimiz şarkılar, yeni haftaya yolculuğumuz devam ediyor. Gelin siz de yeni haftadan beklentilerinizi, günaydınlarınızı, sevdiklerinize iletmemizi istediklerinizi bize yazın. Biz de saat 9 itibariyle mesajınızı şarkılarımızda buluşturalım. 549 659 66 00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzinli mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Araç içinde çocukların yaş ve boylarına uygun çocuk koltuğunda seyahat etmesi zorunludur. Özellikle belirli bir boya kadar olan çocukların ön koltukta taşınması güvenlik açısından sakıncalıdır ve arka koltukta uygun sistemle oturtulur.

0: tutulmaları gerekir. Çocuk koltukları, olası kazalarda ciddi yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle sürücüler, çocuk yolcuların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: TR'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Şanlıurfa. Efsanelerin şehri olan Şanlıurfa, içinde birçok mistik hikayesiyle karşılıyor sizleri. Dünyanın en eski heykelinin ve tapınağının bulunduğu Göbekli Tepe'de tarihi bir yolculuğa çıkarken, efsanevi hikayelere konu olan Balıklı Göz ziyaretinizde büyüleneceksiniz. Tüm dinlere kucak açan ve her bir misafirin hoşgörüyle karşılandığı bu şehirde, yörenin kendi mimarisine özgü olan taş evlerinde konaklamadan önce sizi kendine hayran bırakacak sıra gecelerine katılmayı unutmayın. Kişi sayısı arttıkça bereketinin de arttığına inanılan kalabalık sofralarında acının ve baharatın lezzetle buluşmasına şahit olacaksınız. Kendinizi etnik masallarda hissedeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir

0: Eşsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz.

0: Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Slow Türk'te yeni günün günaydınları gelmeye başladı. Biz de sahiplerine ulaştıralım. Ankara'dan Yağmur Yalçın bizlere yazmış. Dilşah'ıma armağan ediyorum diyor. Ebru canından çok sevdiği eşi Behzat'ına armağan ediyor. Herkese de sağlık, huzur, mutluluk dolu bir hafta dilemiş. Adana'dan bizlere yazan dinleyicimiz de ailesine armağan ediyor. Yakın zamanda bir hastalık geçirmiş. Tüm hastalara şifa, ailelerine de güç, kuvvet dilediğini iletiyor. Biz de dileklerine ortak olalım. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 17 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.90 değer kaybıyla 13.981 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.16, euro 53.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.075, çeyrek altın 10.303 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Kooperatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Nescafe Express modunu

0: Tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
2: Reklam.

Türk'te yeni güne günaydın demeyi sürdürüyoruz. İstanbul Bahçeli Evler'den Ahmet ve Pınar için çalıyoruz. İzmir'den Murat ve Hatice'ye armağan ediyoruz. İstanbul'dan Hava Korkut, sizinle güne başlamak çok keyifli Didem Hanım demiş. Çok teşekkürler, selamlar bu şarkıyla size de. 549-659-66-00 siz de günaydın mesajınızla Snow Türkiye ulaşabilirsiniz.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'te yeni güne günaydın demeyi sürdürüyoruz mesajlarımızla. Ankara'dan İlhami sevgiler göndermiş. Yengem Sevilay için bir şarkı çalar mısınız demişler. Polat ve Murat'a da armağan ediyoruz bu şarkıyı. 549-659-66-00 siz de günaydınınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 49 orta, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 66 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 54 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
1: Expertise. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Son Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Füsun'a armağan edelim bu şarkıyı. Adapazarı'ndan Yeşim iş arkadaşlarıyla bizi dinliyor. Bugün doğum günü olan Nagihan'a nice yıllar dilemiş. Biz de bugün doğan herkesle beraber nice yıllar dileklerimizi iletmiş olalım Nagihan'a. İstanbul'da Münevver çok özlediği için istiyor. İzmir'den Yasemin'e de armağan edelim. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimiz için de olsun bu şarkı.

0: piyasası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.936 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.98'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.080, çeyrek altın 10.311 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bir gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

20 Temmuz Pazartesi, başladığımız günün, gelen yeni haftanın ilk gününün adı. Herkese mutlu bir hafta, iyi bir gün dilerim. Ben Didem. Zaman bugünlük benim için veda vakti. Birazdan Haluk Sarıtaş burada Slow Türk'te sizlerle.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Şanlıurfa. Efsanelerin şehri olan Şanlıurfa, içinde birçok mistik hikayesiyle karşılıyor sizleri. Dünyanın en eski heykelinin ve tapınağının bulunduğu Göbekli Tepe'de tarihi bir yolculuğa çıkarken, efsanevi hikayelere konu olan Balıklı Göz ziyaretinizde büyüleneceksiniz. Tüm dinlere kucak açan ve her bir misafirin hoşgörüyle karşılandığı bu şehirde, yörenin kendi mimarisine özgü olan taş evlerinde konaklamadan önce sizi kendine hayran bırakacak sıra gecelerine katılmayı unutmayın. Kişi sayısı arttıkça bereketinin de arttığına inanılan kalabalık sofralarında acının ve baharatın lezzetle buluşmasına şahit olacaksınız. Kendinizi etnik masallarda hissedeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Setur Yaz Show.
7: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Geldiniz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

Anadolu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İhanetten geri kalan ve Sezen Aksu radyonuzdaydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar, günaydın. Haluk Sarıtaş ben. Yepyeni bir haftaya başladık. Hepimiz için güzel geçsin. Yaklaşık 4 saat boyunca yine yanı başınızdayım. Keyif dolu dakikalar.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Dünya dursun, biz buradayız.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: WhatsApp'e gir, çekilişe katıl.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler yağmur, sis ve kar gibi olumsuz hava koşullarında görüş mesafesini artırmak için uygun farları kullanmak zorundadır. Sisli havalarda uzun far yerine kısa far ve sis farlarının tercih edilmesi gerekir. Yanlış far kullanımı hem karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozar hem de kazalara davetiye çıkarır. Bu nedenle hava şartlarına uygun aydınlatma kullanımı trafik güvenliği açısından büyük önem taşır.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Şanlıurfa. Efsanelerin şehri olan Şanlıurfa, içinde birçok mistik hikayesiyle karşılıyor sizleri. Dünyanın en eski heykelinin ve tapınağının bulunduğu Göbekli Tepe'de tarihi bir yolculuğa çıkarken, efsanevi hikayelere konu olan Balıklı Göz ziyaretinizde büyüleneceksiniz. Tüm dinlere kucak açan ve her bir misafirin hoşgörüyle karşılandığı bu şehirde, yörenin kendi mimarisine özgü olan taş evlerinde konaklamadan önce sizi kendine hayran bırakacak sıra gecelerine katılmayı unutmayın. Kişi sayısı arttıkça bereketini

kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Sigortam Cep'te, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu

Can Ozan Ağlama Ben Ağlarım'la radyonuz saati Slow Türk'te artık program sizin istek hattımız devrede 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 49 orta, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 66 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 54 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini

0: Yo, kıyamamla radyonuzdaydı. İstek hattımız devreye girdi. Hemen dinliyoruz.
1: Selam Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: İyi çalışmalar.
0: Teşekkürler.
1: İyi haftalar. Ben İzmir'den Ali. Harun Kolçak'tan Yanımda Kal şarkısını çalar mısın?

0: Harun Kolçak, Gökhan Türkmen, Yarımda Kal, Radyonuzdaydı. Slow Trip'te sesli mesajlarda İstanbul'dayız.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Merhaba.
1: İstanbul'dan Sadık Akman. Sizi severek dinliyoruz. Yani terapi gibi geliyorsunuz. Gebze'de olan eşim Gülşah için selamlarımı gönderiyorum. Onu çok seviyorum. İyi yayınlar.
0: O zaman ben de hem size hem de eşinize bu şarkıyı armağan ediyorum.

0: aşığınım Fedon radyonuzda. Hadi bakalım sıradaki dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Haluk Bey merhabalar. Kolay gelsin. Hatay 4 yoldan Abdullah ben.
0: Merhaba.
1: Annem ve babamla şu an sahan yapıyoruz. Hasat yapıyoruz. Bal çıkartıyoruz.
0: Ne güzel.
1: Emekçi olan herkese kolay gelsin. Slow Türkiye dinleyen herkese gelsin bu şarkı. Mabel Batez'den Seni Kimler Aldı parçasını istiyorum. Yayınlarsanız çok sevinirim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim.
0: Tüm emekçilerimize sevgiler, saygılar gönderiyorum ve hemen şarkıya geçiyorum. Bir konser kaydı bu. Mabel Matiz, Bengü Beker düeti Seni Kimler Aldı Slow Türk'te sizlerle. Dinle ve keyfini çıkar Türkiye.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.993 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 54 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.104, çeyrek altın 10.351 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Bazı destanlar vardır. Yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradyo, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

0: Elif Buse Doğan, Yangın Yeri radyonuzun aydısı. Oturuk'ta bu kez Bursa'dayız.
1: Merhaba Halit Bey, ben Bursa'dan Murat Başaran.
0: Merhaba.
1: Sevincek'ten Onlar Anlamaz Halden şarkısını çalarsanız memnun olurum, teşekkürler.

0: Onlar anlama zaten. Semih Cenk radyonuz saat 12.52 oldu saatler. Slow Türk'te Tarkan isteği var. Dinleyelim.
1: Selamlar Haluk Bey. İyi günler. Tarkan'dan Biz Çocukken şarkısını çalabilir misiniz? Şimdiden çok teşekkür ederim. Sevgiler, iyi yayınlar.
0: Ben de sevgiler, selamlar gönderiyorum ve hemen şarkıya geçiyorum.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.com.tr'de.

0: Simge kalpsiz serseri radyonuzun aydısı Slow Türk'te sesli mesajlara kaldığımız yerden devam edelim. Biz Sakarya'ya gidelim.
1: Merhaba, ben Sakarya'dan Fudoş. Sizden Bir Daha Sevmek Yok adlı şarkıyı çalmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim, yayınlar.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın en kurak yeri olan Atacama Çölü, Pasifik Okyanusu'nun kıyısındadır. Şili'nin kuzeyinde yer alan Atacama Çölü'nün bazı bölgelerinde yıllık yağış miktarı 1 milimetrenin altındadır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlansın.

ne epe gir, çekilişe katıl. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: İki tas çorba ve Mela Bedel radyonuz saati Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız var, dinleyelim.
1: Merhaba Slow Türk. Antalya'dan yeni doğan yoğun bakım ekibi olarak sizi dinlemekteyiz. Bu güzel şarkıyı başta doktorumuz İlknur Hanım, hemşirelerimiz Gülsüm Hanım, Yasemin Hanım, İrem Hanım ve Fatma Hanım, sekreterimiz ise Sevda Hanım olmak üzere fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz. Kalbinizden müzik, yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu bir gün diliyoruz. Armağan etmek istediğimiz şarkımız ise Ajda Pekkan'dan Sen Oldun Yine. İyi yayınlar efendim.
0: Tüm sağlık çalışanlarımıza ben de sevgiler, selamlar gönderiyorum ve bir Ajda Pekkan şarkısı çalıyorum.

0: Yalın Akşamüstü'yle geride bıraktığımız isimli Slow Trip'te bakalım dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Merhabalar Arık Bey. Sıradaki şarkıyı her zaman yanında olduğunu hissettiğim o insana gelsin istiyorum. Onu çok seviyorum. Bugün onun doğum günü. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Voltruk'te en sevdiğiniz şarkılar bu pazartesi gününde de sizlerle buluşmaya devam ediyor. Sesli mesajlar da devam ediyor. Ankara'dayız.
1: Merhaba Slow Türk ailesi, ben Ankara'dan İlhami. Nazan Öncel'den Gitme Kal Bu Şehirde şarkısını çalarsan çok sevinirim, mutlu olurum. Buradan kardeşim Serkan Albaş'a gelsin şarkımız.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Şanlıurfa. Efsanelerin şehri olan Şanlıurfa, içinde birçok mistik hikayesiyle karşılıyor sizleri. Dünyanın en eski heykelinin ve tapınağının bulunduğu Göbekli Tepe'de tarihi bir yolculuğa çıkarken, efsanevi hikayelere konu olan Balıklı Göz ziyaretinizde büyüleneceksiniz. Tüm dinlere kucak açan ve her bir misafirin hoşgörüyle karşılandığı bu şehirde, yörenin kendi mimarisine özgü olan taş evlerinde konaklamadan önce sizi kendine hayran bırakacak sıra gecelerine katılmayı unutmayın. Kişi sayısı arttıkça bereketinin de arttığına inanılan kalabalık sofralarında acının ve baharatın lezzetle buluşmasına şahit olacaksınız. Kendinizi etnik masallarda hissedeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK para piyasası.

0: Kızıl Otürk'te geçmişten günümüze, kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz onlardan bir tanesi.
1: Merhaba Sol Türk, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Eren. Bugün sizden istek parçam Murat Boz Özledim parçası. Çalarsanız çok sevinirim.
0: O zaman şarkı şu an radyonda. Dışarıdan

0: kurallarını sunar.
1: Seyir halinde cep telefonu kullanmak trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atar. Bu nedenle sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması veya mesajlaşması yasaktır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artar ve sürücü belgesine el konulabilir. Bu kural sürüş sırasında dikkat dağınıklığını önlemeyi amaçlar.

Sertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Umur Doma, Hande Ünsal, Gel Slow Truck'teydi. Yaşadığımız yaz mevsimini daha da anlamlı hale getiren şarkılardan birini çalacağım şimdi, ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Betül ben. Sezen Aksu'dan Yaz parçasını çalabilirseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an her

0: Mayın Tarlası ve Şebnem Ferah radyonuzdaydı. Bakalım dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Merhaba. Çankırı'dan İstanbul yolculuğumuz başladı. Tüm dinleyenlere ve seyir halindeki insanlara hayırlı yolculuklar dilerim. Ve iyi yayınlar dilerim sizlere.
0: Çok teşekkürler. İyi yolculuklar diliyorum ben de size. Göndermiş olduğunuz bütün mesajlar için teşekkürler Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Yarın 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. Mutlu günler hepinize. Hoşça kal Türkiye.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin.

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

20 Haziran günü yepyeni haftamızın 15. saatindeyiz ve haftanın ilk programıyla Slow Türk'te yeniden birlikteyiz. Ben Şeyma Şener, 19'a dek aşk şarkılarının en güzelleriyle sizlerleyim. Herkes için güzel bir hafta olmasını diliyorum.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Kamu spotu. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Haftaya yine sıcak havayla başladık. Öyle olacağını hafta sonu yayınımızda da konuşmuştuk zaten. Ama bugün AKOM ve yetkililer içimize su serpen haberi de paylaştı. Yarını da böyle sıcak geçirdikten sonra çarşamba gününden itibaren nefes alacağız. İstanbul ve Marmara'nın büyük bir kısmı için 7-8 derece sıcaklık düşüşü çarşamba gününden itibaren etkili olacak. Ve tabii ki sağanak yağış da beraberinde gelecek. Yani ferah bir hafta sonuna doğru ilerleyeceğiz haftanın yarısından sonra.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.167 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.91'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.084, çeyrek altın 11.318 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

Artık pazartesi sendromu çoktan geride kaldı. Haftanın ilk akşamının keyfini çıkarmaya başlayacağız bile sevgili dinleyiciler. Birçoğunuz da mesai de sona doğru yaklaşmışken bakalım keyifler yerinde mi gerçekten? Hadi hemen paylaşmak istediklerinizi yazın, şarkıları sevdiklerinizle paylaşın. Ne duyurmak istiyorsanız siz yazın. Ben de birazdan mesajlarınızı yayında okumaya başlayacağım. WhatsApp numaramız 549-659-66-0 549-659-66-0'a mesajlarınızı bekliyorum.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Hayvansaray Haliç yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun akıcı seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

Kulak Türk'te yepyeni saatimizi başlatan şarkılar bunlardı ve yine her biri kalbinize hitap edecek, duygulara tercüman olacak şarkılarla devam edeceğiz. Ama tabii ki mesajlarımıza da başlayalım. Deniz Berber Radyosu başında iyi yayınlar diliyor, teşekkür ediyorum. Ona gönderelim şarkımızı. İzmir'den Füsun'da her gün olduğu gibi şarkısını beklemekte. Çalalım ama öncesinde numaramızı da tekrarlayalım. Başka kimler nerelerde dinliyorlar, bekliyoruz mesajlarınızı. Bakalım sıradaki şarkılar kimler için çalınacak. Siz yazın, ben okumaya devam edeceğim. 549-659-66 çift 0 WhatsApp numaramız. 549-659-66 çift 0.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 51 kötü, Ankara 49 orta, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 66 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 54 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bursa'ya da bir şarkı gönderelim. Murat Başaran yazmış. Ablam Nezahat Kurtuluş için istiyorum gelecek şarkıyı demiş. Ankara'dan bir dinleyenimiz var, İlhami. Herkese selamlarını ilettiğini söylüyor. Kendisine de göndereceğiz şarkımızı. Hemen ardından Seda yazmış. Yolculuk halinde kız kardeşimle birlikte dinliyoruz. Biz de keyifli bir yolculuk için bir şarkınızı bekliyoruz diyor. İyi yolculuklar diliyorum. Mesajlara devam edeceğiz. O yüzden katılmak isteyen, paylaşmak istediklerini yazmak isteyenler gönderebilirler. WhatsApp numaramız 549-659-66-0 549-659-66-0.

0: piyasası. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul'u yüzeyinde -14.115 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.91'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.088, çeyrek altın 10.324 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

Malatyalılara bir selam gönderelim bu bölümü bitirmeden hemen önce. Berat yazmış ve tüm Malatyalılara selam olsun demiş. Bizden de selamlar, sevgiler. İsmini yazmayan bir dinleyicimiz var ama annem için bir şarkı istiyorum. Her gün keyifle dinliyoruz sizleri demişler. Teşekkür ediyorum. Ve hemen ardından Kayseri'den Ordu'ya yolculuk yapan dinleyicilerimiz var. Havva ve yeğenim Elif'le birlikte ziyarete gidiyoruz. Nida, Nisa ve Hacer hanımlar da şu anda sahil kenarında piknikte sizi dinliyorlar. Onlara da selam gönderiyoruz demişler. Onlara bol keyifler, sizlere iyi yolculuklar. Benim

0: kurallarını sunar.
1: Alkollü araç kullanmak hem sürücünün hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını riske atar. Alkol sınırını aşan sürücülere para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınır. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda yaptırımlar daha ağır hale gelir. Bu uygulama kazaların önlenmesi için hayati önem taşır.

0: Kart'tan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot garaj shop'u ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi. Pilot garaj shop'u ekspertiz.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta.

0: özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi Gümüş
1: Suyu? Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Slow Türk'te akşam tüm zamanların en iyi aşk şarkıları ve mesajlarınızla devam ediyor. Aramıza yeni katılan, bu bölümde radyolarını açanlara da mutlu akşam üzeri diliyorum. Ve hemen yeni mesajlarımızla da devam etmek istiyorum. Funda yazmış sıradaki şarkıyı. Bayram arkadaşıma göndermek istiyorum diyor. Almanya Düsseldorf'tan bir dinleyicimiz herkese selamlarını ilettiğini söylemiş. Masum Evrensel sıradaki şarkı tüm Slow Türk dinleyicilerine gelsin diyor. Almanya'ya selamlar bizden de.
1: Yok.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Şanlıurfa. Efsanelerin şehri olan Şanlıurfa, içinde birçok mistik hikayesiyle karşılıyor sizleri. Dünyanın en eski heykelinin ve tapınağının bulunduğu Göbekli Tepe'de tarihi bir yolculuğa çıkarken, efsanevi hikayelere konu olan Balıklı Göz ziyaretinizde büyüleneceksiniz. Tüm dinlere kucak açan ve her bir misafirin hoşgörüyle karşılandığı bu şehirde, yörenin kendi mimarisine özgü olan taş evlerinde konaklamadan önce sizi kendine hayran bırakacak sıra gecelerine katılmayı unutmayın. Kişi sayısı arttıkça bereketinin de arttığına inanılan kalabalık sofralarında acının ve baharatın lezzetle buluşmasına şahit olacaksınız. Kendinizi etnik masallarda hissedeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
5: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Vodafone Red'le sınırsızca.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

Bugünkü son selamımızı Sivas'a gönderelim. Sivas'tan bir mesajla paylaşımları tamamlayalım. Gemerek'ten Eyüp yazmış ve sıradaki şarkıyı tüm turizm şirketimizin çalışanları için istiyorum diyor. Kolaylıklar diliyorum.

0: Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
5: Shop'u ekspertiz. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
6: Sağlam.

0: ne epe gir, çekilişe katıl. Böyle bir dünya var,
1: dünya katılım var. Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

Astrolojiyle ilgilenenlere yapalım bu anonsu da, onların bölümü olsun. Çünkü önemli bir gündeymişiz sevgili dinleyiciler. Astrologlar 20 Temmuz Pazartesi günü bu güne uyarı yapmışlar, dikkatleri çekmişler. Çünkü 5 büyük gezegenin hareketi aynı güne denk geliyormuş. Bugün itibarıyla 5 gezegenin hareket halinde olacağını ve hayatımızda tabii bazı konularda etkileyeceğini söylüyor astrologlar. Özellikle uyarıları şu konularda: bugün itibarıyla kararsız kalma ve planlarınızı, kararlarınızı zamana yayma dönemi değil diyorlar. Bilginiz olsun.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Şanlıurfa. Efsanelerin şehri olan Şanlıurfa, içinde birçok mistik hikayesiyle karşılıyor sizleri. Dünyanın en eski heykelinin ve tapınağının bulunduğu Göbekli Tepe'de tarihi bir yolculuğa çıkarken, efsanevi hikayelere konu olan Balıklı Göz ziyaretinizde büyüleneceksiniz. Tüm dinlere kucak açan ve her bir misafirin hoşgörüyle karşılandığı bu şehirde, yörenin kendi mimarisine özgü olan taş evlerinde konaklamadan önce sizi kendine hayran bırakacak sıra gecelerine katılmayı unutmayın. Kişi sayısı arttıkça bereketinin de arttığına inanılan kalabalık sofralarında acının ve baharatın lezzetle buluşmasına şahit olacaksınız. Kendinizi etnik masallarda hissedeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Kooperatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
3: getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detay.

Haftanın ilk eve dönüş yolculuğu birçok dinleyicimiz için çoktan başladı. Yollar, trafik kalabalıklaştı. O yüzden bol sabır ve dikkat diliyor. İyi yolculuklar dilemeyi de ihmal etmek istemiyorum. Programımızın bu yepyeni bölümüne başladık.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: serin yanındayız.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: Merkez.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Mesajlara anında dönüp cevap verenlerden mi yoksa bekletenlerden misiniz? Bence günlük ruh halimize göre de değişiyordur bu. Psikoloji uzmanlarına göre mesajlara geç dönmenin bir nedeni var. Psikolojik nedeni var sevgili dinleyiciler. O yüzden size de yapıldığında ilgisiz kaldığınızı, umursanmadığınızı düşünmeyin sakın. Uzmanlara göre bu durum bir reddediş değil, kişisel alanı ve zihinsel sağlığı koruma çabası. Hepimiz sürekli ulaşılabilir olmanın yarattığı bir stresle yaşıyoruz. İşte bu yüzden de bazen bu durumdan kaçınıyoruz. O cevap verme zorunluluğu bile yük gelebiliyor. Bir şey daha öğrendim, paylaşmak istiyorum. Sürekli dijital iletilere anında yanıt verme dürtüsüne psikolojide telebaskı deniliyormuş.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 20 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.64'lük artışla 14.071 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.086, çeyrek altın 10.320 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Maraş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

Güzel bir başlangıç yaptık haftaya, öyle düşünüyorum. Umuyorum sizin için de her şeyin yolunda olduğu, keyifle akan bir gün olmuştur. Şimdi de aynı güzellikte bir akşam geçirmenizi dileyerek programı tamamlıyorum sevgili dinleyiciler. Yarın saat 15'te ben Şeyma Şener yeniden mikrofonumun başında olacağım. Yeni bir 4 saati paylaşacağız. Buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 49 orta, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 66 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 54 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıkları ve işaret levhaları sürücüler için bağlayıcıdır. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi bir trafik ihlalidir ve ağır cezalarla sonuçlanabilir. Sürücüler ışık ve levhalara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar trafik düzeninin sağlanması için uygulanır.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
1: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
4: getir. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşf.

Radyo Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çok sıcak bir İstanbul akşamından herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Sevgili Slow Türk dinleyicileri, ben Selim Altın. Şehrin ışıkları birer birer yanarken kalbinizde özel birine dair güzel duygular varsa bu gece tam da onları hatırlama gecesi. Belki bir özlemin, belki bir kavuşmanın, belki de yeni filizlenen bir aşkın heyecanını yaşıyorsunuz. Tüm ülkemizin üzerine çöken bu sıcak yaz akşamında sevdiğiniz insanın sesi kulağınızda, gülüşü aklınızda olsun. Çünkü hayatın en güzel yanı paylaşılmış bir mutluluk, içten bir sevgi ve kalbe dokunan bir aşktır. Şimdi arkanıza yaslanın, sevginin ritmine kulak verin. Bu güzel akşamda aşkın en güzel şarkılarını benimle dinlemeye devam edin.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Beko.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 20 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.64'lük artışla 14.071 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.086, çeyrek altın 10.320 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlandı.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

Haftanın ilk akşamında en sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar çaldığımız şarkıları umarım beğenmişsinizdir. 20. saatte yine böyle olacak. Moraliniz yüksek, enerjiniz bol, yüzünüz hep gülsün. Harika bir hafta olsun. Ve tabii ki kendiniz için yeni şeyler yapmayı, hayatınızı değiştirmek adına yeni adımlar atmayı da unutmayın. Hadi şimdi yavaştan birkaç güzel şarkıyla bu saati bitirelim. Birazdan yeni saatte tekrardan sizlerle birlikteyim.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haftanın ilk akşamında günlerden pazartesi ve şimdi saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Kimi sevdiğinin gözlerine bakıyor. Kimi kilometrelerce uzaktaki bir iyi akşamlar mesajını bekliyor. Kimi ise henüz hiç tanışmadığı ama bir gün karşısına çıkacağına inandığı aşkın hayalini kuruyor. Aşk bazen tek bir şarkının nakaratında, bazen geceye bırakılan sessiz bir cümlede, bazen de hiç beklemediğiniz bir anda kapınızı çalar. Eğer bu akşam kalbinizde biri varsa ona sımsıkı sarılın. Eğer henüz yoksa umudunuzu hiç kaybetmeyin. Çünkü en güzel hikayeler çoğu zaman en beklenmediğiniz anda başlar. Ben Selim Altın, haftanın ilk akşamında kalbinize dokunacak en güzel aşk şarkılarıyla bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyorum. Sevgiyle kalın. Müziğin sesini tabii ki hiç kısmayın.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram Slowtürk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Pazartesi akşamına yakışan birbirinden güzel şarkıları sizler için çaldık. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya

Ya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kamu spotu. Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: reklamı spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.

Çoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.